0: Tamam. Bir
1: Çok teşekkür ederim.
0: Put myself in 15 minutes. Go to street properties.